0: Ondan da korşak kardeşler.
1: Şavaş. Şere. Mal paran yandır.
2: Çok umdular.
3: Ağır! Cemre bak! El at sor! Gel Cemre!
4: Meri borunda dekli pagıl olaydı. O meri sinirinde kalıcı